Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: kıyamam.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: Sabahların Efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın.
2: Sabahların efendisi. Günaydın.
6: Günaydın sabahların efendisi.
7: Sabahların efendisi. Günaydın.
8: Sabahların efendisi. Günaydın.
9: Günaydın.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Günaydın Kerem.
15: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
16: Günaydın.
17: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

Günaydın, yine günaydın, bir daha günaydın, her zaman günaydın. Nefis bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Sabahların Efendisi, burası Radyo Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve her sabah olduğu gibi bu sabahta yine yanı başınızdayım millet. Nedir yapacağım şey? Şebeklik. Bir nevi yüzünüze tebessümler kondurmak için kendimi rezil rüsvan edeceğim. Olan bu. Olsun olsun, sizin için her şeye değer. Vallahi billahi baksa, sabahın köründe sadece sizler için uyanıyorum ben. Vallahi billahi ya. Yani kalkıyorum, hazırlanıyorum, programıma bakıyorum, dinleyicilerime daha güzel neler anlatabilirim.

0: edebilirim diye inanılmaz bir çaba sarf ediyorum millet. Yani karşılığını hiç konuşmak istemiyorum ben. Hani değiyor mu değmiyor mu diye. Ama sizlerle birlikte olmak benim için yeterli arkadaşlar. Diğer kısım yönetimle alakalı biliyorsunuz. Onu da inşallah bu sene sonuna doğru çözeceğiz diye bir ümit içerisindeyim açıkçası. Şaka bir yana patronumu çok seviyorum. Evet, çok bonkör bir insan. Değerli patronum Sayın TFC. TFC diyorum çünkü tam adını vermek istemiyorum sonra başım belaya girmesin diye. Ama güzel adam ya. Vallahi billahi en sevdiğim huyu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani radyonun inanılmaz derecede teknolojiye ihtiyacı var ve TFC bunu her zaman takip ediyor. İşte o yüzdendir ki dinlediğiniz yayın size inanılmaz net bir şekilde ulaşıyor. Ses kalitesi inanılmaz yüksek. Yani TFC radyo için her şeyi yapıyor. Bizim için de her şeyi yapıyor diye. Ben sabah uyandım enteresan bir haberle. Sosyal medyada geziyordum. Artık gazete okunmuyor biliyorsunuz. Şimdi görücü usulü evliliği biliyorsunuz değil mi millet? Yani Türkiye'nin bazı noktalarında hala devam ediyor maalesef. Ve görücü usulü evlilikte bazen sürprizler yaşanabiliyor. Bak haberin başlığı şu. Gelin çirkin çıkmış, işler yolunda gitmemiş diye bir başlık. Amerika'da bir aileler arasında ayarlanmış bir evlilik için anlaşmış. Ama gelin çirkin çıkınca masraflar için diğer aileye dava açmışlar. Çirkinlik içinde açılan ilk dava olabilir mi? Ha? Hintli bir aile, geleneksel bir aile, oğulları için bir komşuların Hindistan'da yaşayan yeğenini getirmelerini kabul etmişler. Ama damat adayının 60 yaşındaki babası ve aile bireyleri gelini gördükten sonra düğün masrafları için dava açmış. Çünkü diyor ki gelin adayı feci derecede çirkin. Kırık dişleri olan, kırışık cildi ve İngilizce bilgisi bir cümle konuşamayacak kadar kötüymüş. 200 bin dolarlık dava konusu dolandırıcılık, komplo ve bütün bu yaşananların yarattığı stres ve duygusal çöküntü filan. Ya bilmiyorum, aslında benim kayınlar da beni görünce biraz şok geçirmişlerdi. Ama ne kadar iyi bir insan olduğumu anlayınca tamam evlenin deyip bir daha beni görmek istemediler. Yaşanıyor böyle şeyler. Tatlıya bağlanabiliyor demek ki, değil mi? Bak şöyle söyleyeyim. Gelin adayının kafasında kese kağıdı varmış arkadaşlar. Ya bak, durumun ciddiyetini şöyle izah edeyim. Her çirkin olduğunuz için dava açabiliyorsanız başınız büyük belada olabilir. Çirkinsin. Çirkinsin sen. Ama lütfen konuşma, ağzın kokuyor. Şimdi bakın arkadaşlar, ben çok çirkin insan gördüm. Çünkü gençken şimdiki kadar seçici değildim açıkçası. Ama asla iç güzelliğin daha önemli olduğunu unutmadım millet. Değil mi? Yani estetikle kalıbı düzeltebilirsiniz, iç aksamı değiştiremezsiniz. Yani belki ne bileyim 7 sene Tibet'te keşişler falan, uzun iş yani o. Kim uğraşacak onunla, değil mi? Keyifler yerinde mi millet? Program başladı. Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı. Günaydın mesajlarınız bizim için çok önemli. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı alırız. Ya da WhatsApp numarası 0533-888-1010. Oradan da bir günaydın mesajı bizi kendimize getirecek millet. Hadi bakalım. Program başladı. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey düşünülmek.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. Kafanda. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Hey millet. Sabahların efendisinin enerjideki şovu bu. Radyonuza gelecek zarardan müessesemiz sorumlu değildir arkadaşlar. Bu arada radyo sunucuları radyoda olduklarından büyük görünürler. Çünkü bu ses, bu güç, bu konuşma ve ikna yeteneği bizlere doğuştan verilmiş bir hediye. Ve biz de onu insanlığın iyiliği için kullanmaya cesaret göstermiş birkaç yiğit şovmeniz millet. Ha, neden cesaret? Çünkü süper kahramanlar 87 model kartal otomobilde pek cool görünmezler. Ama biz buna razı olmak zorundayız. Değil mi? millet, büyük şehirlerdeki en stresli mesleklerin başında taksicilik geliyormuş millet. Listenin ilk sıralarında olan bu meslek süper stres kaynağıymış. Artan suç oranları, dikkatsiz sürücüler, trafik sıkışıklıkları, hava kirliliği, yüksek fiyat, yakıt fiyatları vesaire. Ve arkadaşlar, bütün bunlara dayanmaya çalışırken bir yandan da havaalanına gidebilecek ya, o en uzun yolu düşünmek. Bilemiyorum, zor iş ya. Vallahi bile. Ya ben İstanbul'da yaşarken her gün 1-2 saat eve dönerken delirip saçma sapan şeyler yapmaya başlıyordum. Kıyafetlerimi çıkarıp yandaki sürücülere fırlattığım oldu ya. Bana kakao yağı sürer misin dedim bir keresinde bir adama. İnanılmaz. İstanbul'da trafik inanılmaz arkadaşlar. Yani burada şükretmeniz lazım ya. Vallahi billahi ya. Yani ben İstanbul'a çok sık gidiyorum. İş için biliyorsunuz. Ve o trafik yoğunluğuna girdiğim anda gün benim için bitiyor arkadaşlar. Vallahi billahi. Ama karar verdim. Artık Türkiye'ye gittiğimde, İstanbul'a gittiğimde araba kullanmayacağım. Tamamen metro falan. Tamam, o da yani belli zamanlarda böyle balık istifi gibi sıkışık oluyor ama en azından trafik keşmekesini yaşamıyorum arkadaşlar. Keşmeke. Bilir misiniz? Çile gibi bir şey arkadaşlar. Sizden ne haber? Size bir bilmece sorayım ya. Ha? Hadi soralım. Hem sıfır, hem Mercedes, hem hemen teslim, hem de 6 ay para ödemiyorsun. Nedir bu? Ha? Nedir? Ben söyleyeyim. Bu Kombos Otomotiv'in dedirtecek kampanyası. 2026 model gıcır gıcır yeni GLA 180 geldi arkadaşlar. Nerede mi? Direkt showroom'da, anahtarı üstünde seni bekliyor. Hem de hemen teslim. Bakın olay şu. Arabayı şimdi alıyorsun, eve götürüyorsun, havana atıyorsun, Lefkoşa'yı iki tur geziyorsun, Girne'de üç tane story atıyorsun. Ödeme ise 6 ay sonra. Hatta ilk taksidi de Kombos Otomotiv ödüyor millet. Neredeyse beleş. Yani Kombos diyor ki Kerem'cim sen hiç yoruma, ilk taksidi ben hallettim. Sen sadece direksiyonun ve aracın keyfini çıkar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Babanız bu kadar iyilik yapmaz ha. Fiyat ne mi? Sadece 45 bin sterlin. Ve 6 ay boyunca bedavaya benzinini koy gez. O yüzden ne yapıyoruz? Bugün vakit bulduğumuz anda koşarak Kombos Otomotiv'e gidiyoruz. Bak ben olsam bir beyazı için bir de grisi için kavga ederdim. O kadar güzel arkadaşlar. Hadi araba orada, fırsat orada, bahanen kalmadı. Bugün Kombos Otomotiv'e gidiyorsun.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

şarkı millet. Sabah en uygun şarkılardan bir tanesi bu diye düşündüm. Çünkü değeri eskimeyecek, her çaldığında ezbere söylenebilecek en güzel şarkılardan bir tanesi. Göksel tarafından cover edildi. Baksana Talih'e. Eski şarkıların tadı her zaman damağımızda millet. Söylediğim gibi her çaldığında da muhakkak o mırıldanmalar, ezbere söyleyişler başlıyor değil mi? Nerede o eski şarkılar, nerede şimdiki yeni şarkılar değil mi? Pekala, burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve sabahların efendisi %100 canlı yayında. Ayrılmayın, az sonra, çok az sonra tekrar buradayız millet.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Ne dedim ben? Ha ne dedim? Çok az sonra buradayım demedim mi? Bir dinleyicim de ya benim dinleyicim ne kadar hızlı ya. İnanılmaz hızlılar. Bak anonsa girdim ya, Göksel söylüyordu. Bak sana Taliye şarkının son saniyelerinde araya girdim. Konuşmayı yaptım. Daha sonrasında hemen mesaj geldi. Girmeyeydin de şarkıyı dinleyeydik. Süpersiniz ya. Güzel bir perşembe sabahında Kombos Otomotiv'in katkılarıyla yine sabahların efendisi yanı başınızda. Yaptığımız iş belli arkadaşlar, yolculukta böyle yüzünüze tebessümler kondurabilirsek, işe giderken birazcık keyfinizi arttırabilirsek ne âlâ ne âlâ. İyi ki enerjiyi dinliyorsunuz, iyi ki sabahların efendisini dinliyorsunuz her sabah. Yani sonuç itibariyle siz benim her zaman olduğu gibi iyi kimsiniz. Pekala, korkulara son. En çok korkulan ölüm çeşitleri sıralanmış ve gerçekten korkulması gerekiyor mu bilmiyorum ama uçak düşmesi 19 bin yılda bir olma ihtimali varmış bir kişiye. Bu ihtimal her gün bir kez uçağa binerse ortaya çıkıyor. Yani aslında neredeyse imkansız. Köpek balığı saldırısı 1580 ile 2003 yılları arasında sadece 1909 konfirme edilmiş köpek balığı saldırısı var. Toplam 38 kişi ölmüş. Görüldüğü gibi ihtimal inanılmaz düşük. Yani köpek balığı saldırısına uğramak 11,5 milyonda bir. Yani ölmekse 264,1 milyonda sıfır filan yani. Cinayete kurban gitmek, 60 saniyede bir kişi öldürülüyor dünyada. 2000 yılında eski bir istatistik getireyim ben. 520 bin kişi öldürülmüş. Belki rakam yüksek görünüyor olabilir ama 2000 yılında dünyada 6 milyon kişi de sadece kanserden ölmüş millet. Yani işte doğal afetler var bilmem ne falan. Sıkıntıdan patlamayı koymamışlar. Gerçekten yani ya uzun süredir evli bir erkek olarak... Ben bunu göremediğim için çok şaşkınım ya. Sıkıntıdan patlamak. İşte Enerji'de Sabahların Efendisi'nin programlarının sunucusu Sabahların Efendisi'ni dinleyeceksiniz. Sıkıntıdan kurtulmak için. Ya ben bu mesleği seviyorum millet. Başka hiçbir işte bu kadar saçma sapan şeyden bahsedip insanların beni alkışlamasını sağlayamazdım. Vallahi minnettarım millet. Vallahi minnettarım. İyi ki varsınız. İyi ki beni dinliyorsunuz.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Fox Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
2: Bazı geceler vardır hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Bat. 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch GBH 200

0: Digitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
1: Şampiyonluk hikayesi BeSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
0: Digitürk Kıbrıs 444-77-33.
2: Ülkemizin tescilli tek güzellik yarışmasının son güzellik kraliçesi
3: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
2: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
3: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
4: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon
1: Sigorta. Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: دال ندير صباح للرن افان سي صباح للرن افان سي
1: يونايتد
0: صباح للرن افان سي günler millet. Bu saatin son anonsuyla karşınızdayız. Bendeniz Sabahların Efendisi. Radyo Enerji'de Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda çalışıyorum. Sabah şovunu sunuyorum ve 21. yılımın içerisindeyim. Burada güzel ve ahenkli bir çalışmamız var. Yani ben öyle düşünüyorum. Sunucu arkadaşlarım ve yönetime sorarsanız belki de... Ya bakın, ben elimdekinin değerini çok iyi biliyorum. İyi biliyorum yani. Ve ayakkabım yoktu, ağladım. Sonra ayakkabısı olmayan birini gördüm ve sustum, biliyor musunuz? Sonra bir gün kendimi kaybettiğim için ağladım. Ama sonra hiç olmayan birini gördüm, ağlamam kesildi. Ve sorunuzun cevabı evet, gençken çok zırlak bir tiptim. Ota pota ağlıyordum ya. Ha, diğer yanda kızlar ağlayan erkeklere bayılıyorlardı. Yani neticede sadece sulu gözü bir aptal olmadığımı anlamanız açısından bu ek bilgiyi vermek zorunda bıraktınız beni. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bazen gerçekten ne kadar üstün zekalı bir birey olduğumu unutuyorsunuz gibi geliyor. Ve o kadar üzülüyorum ki. Ya, peki bunu bilmeniz neden çok önemli benim için? Anlatayım. Ben kim hakkında ne düşünürse düşünsün umurumda değil tiplerden değilim. Çünkü bu dünyada en acı verici şey yalnızlıktır. Bu yüzden her zaman sizin ne düşündüğünüze önem vereceğim arkadaşlar. Evet, evet. Ya yani patron bana bu parayı vermeye devam ettiği sürece. Öyle bir ayrıntı var. Ya bakın, bazı insanlar doğuştan radyo şovmenidir. Yani yüzüne baktın mı en azından kesinlikle televizyon için yaratılmadığını anlayabilirsiniz. Tipine baktığınız zaman. Bendeniz Sabahların Efendisi bu sınıflandırmalardan pek bir tanesine girmiyorum. Yakışıklı olduğum kadar iyi bir radyo sunucusuyum. Böbürlenmeyi, kasılmayı çok severim. Kendimi olduğumdan daha süper bir şeymiş gibi hissettiriyor. Ya bunu yapmak zorundayım bile. Çünkü yani ne bileyim, günümüzde genellemek istemiyorum ama çoğu insan artık birbirine çok iyisin, yıkılıyorsun diyecek alçak gönüllülüğü göstermiyor. Evet, bak mesela geçenlerde bir akşam çok sevgili ve kaliteli bir dinleyicimle tanıştık. Bana sarıldığı, çok sevdiğini ve beğendiğini söyledi. Sarhoştu. Yani o açıdan güvenmekte, güven duymakta zorlanıyorum millet. Zaman çok değişti çünkü. Pekala, Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sundu diyeceğiz. Çünkü ilk saatin sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada Kombos Otomotiv'de muhteşem bir kampanya var. Kaçırmanızı istemiyorum. Yeni 2026 model gıcır gıcır yeni GLA 180 Kombos Showroom'unda sizi bekliyor arkadaşlar. Direkt showroom'da, anahtar üstünde seni bekliyor. Hemen teslim. Olay şu arkadaşlar, arabayı alıyorsun, tamam mı, eve götürüyorsun, havana atıyorsun herkese, o gösteriyorsun arabayı, Lefkoşa'yı sonra iki tur geziyorsun, Girne'ye gidip üç tane story atıyorsun, ödeme ise oho 6 ay sonra başlıyor, hatta ilk taksiti de Kombos Otomotiv ödüyor. Yani Kombos diyor ki, Kerem'cim sen hiç yorulma, ilk taksiti ben hallettim, sen sadece bu efsane aracın keyfini sür. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Babanız bile bu kadar iyilik yapmaz ha.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın millet, günaydın şahane ada. Abidik gubidik bölümümüze hoş geldiniz.
3: Hayır ya. Bence isim önerisi alalım
0: abidik
3: ya.
0: Abidik gubidik. Güzel ya, bence güzel.
3: Ya,
0: bak söyle, dilin şimdi, alışacak yani. Ama, alıştığı zaman ne kadar keyifli olduğunu
3: abidik,
0: fark edeceksin.
3: Abidik gubidik tamam da.
0: Bak, günaydın abidik gubidik başladı.
3: Ya, afişe de mi yazacağız şimdi? Afiş paylaşacağız ya. İçerideki ben ya. Yöneticilerimize şey mi diyeceğim?
0: Abidik gubidik.
3: Bir program yapıyoruz. Derler ki adama.
0: Ha? Kim diyor? Ne karışıyormuş?
3: Patron diyecek. Kim diyecek?
0: Demez o bir şey. Abidik gubidik güzel bir isim. Yani daha iyisi gelene kadar abidik gubidik.
3: Lütfen daha iyi bir başlık önerir misiniz şu an bu parça?
0: Biliyorsunuz Ece ile artık saat 8 civarı. Bu 8 oluyor. 8-15 oluyor. Ece'nin durumuna göre değişiyor.
3: Ruh halim.
0: Günün sorusunu paylaşıyoruz arkadaşlar ve yorumlarınızı bekliyoruz. Akabinde de güzel bir hediye veriyoruz. Ve bu bölüm için ben abidik gubidik isminin gayet şık olduğunu düşünüyorum. Ama sizin de önerilerinizi bekliyoruz. Yani bu programın ismi ne olsun? Yani programın içeriği şu: soru soruyoruz, cevabı alıyoruz, hediyeyi veriyoruz. Abidik gubidik bir şey işte. Ha? Yine neredesin acaba?
3: Herkese günaydın.
0: Bugünün sorusunu sorduk.
3: Of, bugünün sorusu çok iddialı.
0: Çok iddialı, hediyeler de iddialı değil mi?
3: Çok.
0: Hadi bakalım, günün neler sorusunu var? Senden alalım o zaman.
3: Ben cevaplamam ama bugün. Bile bile.
0: Şu anda uyuyordur, ben söyleyeyim.
3: Yok, dinliyorum dedi.
0: Dinliyorum mu dedi?
3: Patronunuzun, yöneticinizin, evet, müdürünüzün, üstünüzün, evet, her neyse, en sevmediğiniz özelliği nedir? Gıcık olduğunuz, sevmediğiniz, gözünüze batan böyle.
0: Ne varsa bizimle paylaşın. Söz veriyoruz, aramızda kalacak. Kimseye söylemeyeceğiz.
3: Bugün cesaretli.
0: İyi soru ama gerçekten.
3: İyi soru.
0: Patronunuzun, artık müdürünüzün, yöneticinizin, evet, en sevmediğiniz ya da hadi şunu da ekleyelim, en sevdiğiniz de olsun.
3: Hadi
0: hem
3: olsun,
0: sevdiğiniz,
3: tamam,
0: hem sevmediğiniz özelliklerini bizlerle paylaşın. En güzel yoruma da bugün çıtayı arttırdık ha. Limitleri zorluyoruz. Güzel bir hediye ne? Kahve ve dondurma de bana.
3: Kahve ve dondurma. Vaa, Quadra Cafe'den.
0: Müthiş.
3: Ne yapalım, yazın şimdi ne verelim yani?
0: Ama ne yaptı?
3: En güzeli.
0: İki adede çıkarttı.
3: Yani bir
0: limitleri
3: kişi.
0: Limitleri zorluyoruz millet.
3: Tabii. Bir kişinin ikişer hakkı olacak.
0: Evet, iki yani, dondurma ve iki kahve.
3: Tabii yani arkadaşın da götürsün diye yani sizi.
0: Kendi başına yiyemez mi?
3: Hayır. İki kişi oturacaksınız orada. Amaç o.
0: Amaç o diyorsun. Tamam. Güzel soru sorduk. Cevaplarınızı bekliyoruz millet. Patronunuzun sevmediğiniz ve sevdiğiniz özelliklerini bizlerle paylaşın. En güzel yoruma da Quadro Cafe'den iki kahve ve iki dondurma.
3: Of of of.
0: El yapımıydı değil mi? Öyle olması lazım.
3: Of.
0: Ev yapımı.
3: Çikolatalı çok güzel biliyor musun?
0: Ben az hiç denemedim
3: yedim
0: ya.
3: Of.
0: Az önce
3: böyle
0: mi yedin?
3: Az
0: sabah az önce dondurma mı yedin sen? Hangi ara yedin? Nerede yedin? Hiç görmedim yalnız.
3: Hayır.
0: Tuvalette gizli mi yedin? Ne yaptın? İnanamıyorum sana ya.
3: Aklımı başımdan aldı o dönemde. Dün yedim.
0: Dün yedim. Tamam, afiyetler olsun. Çikolatalı çok güzel demek ki.
3: Çok iyi.
0: Tamam.
3: Taptaze.
0: Bir ara ben de deneyeceğim.
3: Böyle muz tatlısı vardır ya, muz.
0: Evet. Evet.
3: Muz mu der?
0: Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok, inan. Muz.
3: Muz. Muz derler muz ya mu? Böyle hayır, muz ya, hiç mi biriniz bilmiyorsunuz ya?
0: Bir dakika
3: ya?
0: O dudakları bükünce başka bir anlama mı gidiyor? Muz. Enteresan
3: ya,
0: ne anlama geliyor?
3: İnanmıyorum ya.
0: Ne anlama geliyor? Muz.
3: Muz şu anlama geliyor.
0: Ne anlama geliyor?
3: Yanlış kişiye salladım.
0: Ben herkese sallıyorum, hiç sorun yok. Önümüze geçen. Herkese.
3: Muz şudur. Böyle ne sert ne yumuşak, orta kıvam bir tatlıdır. Yani Fransa kökenli. Ya ben çok Paris'te seyahat ettim.
0: Kurban olduğum Cenab-ı Rabbil Alemin ya.
3: Sizi fakirler.
0: Mus. Tamam, süper. Deneyeceğim ya. Sırf bunun için deneyeceğim yani. Hafif, ferah ve ney?
3: Puding gibi. Pudingi düşün, tamam mı?
0: Düşünüyorum.
3: Çok böyle kıvamlıdır ya. Değil.
0: Değil.
3: Birazcık sert, böyle içi şey
0: mus
3: gibi. Mus.
0: Bugünkü mottomuzu sevgili Ece'den aldık. Mus. Güzel bir dondurma. Vay be Ece, süper. Neyse.
3: Bu arada bir laf sokuldu bana şu an. Annem tarafından.
0: Evet tabii, yakışır, söyle.
3: Evde tatlı yemezsin ama dedi.
0: Ya.
3: Tabii. Gizli gizli ya.
0: Ben de görmedim teyze. Ya çok seviyorum.
3: Teyze böyle de beşik adına.
0: Böyle dediğim zaman çok seviyorum. Ya ablam o benim ya, ablam vallahi bile. Yemin ediyorum az önce yemiş dondurma, ben görmedim. Nerede yedi? Enteresan.
3: Kafe daha açık değil.
0: Aa, yorumlar gelmeye başladı bu arada.
3: Ha, evet, onlardan bahsedelim biraz da.
0: Bak demiş ki isim vermeyeceğiz tabii ki. Yıllar önce bir patronum vardı. Tuvalete girer kapı açık olarak seslenir. Direktifleri o şekilde verirdi.
3: Yok
0: arada
3: artık.
0: Efekt sesleri var. Mehtap. İğrenç, korkunç bir adamdı. Arkam dönük dinlemekten bezmiştim.
3: Çok kötü, çok gerçekten, kötü.
0: Gerçekten çok kötüymüş ya. Böyle huy mu olur, Allah kahretmesin.
3: Hayır, hangi sektörde bu kadar, dünyayı mı kurtarıyor?
0: Bilmiyorum ya.
3: Kendi enteresan dünyasını kurtardı.
0: Hayır, düşünürken, ıkınırken sesleniyor. Meydan. Sabah sabah. Bir tane daha var, demiş ki çalışanın emeğinin karşılığı olarak maaşı sanki lütfedip hayrına veriyormuş gibi yapması.
3: Aa,
0: öküz.
3: Gerçekten çok gıcık olurum.
0: Evet. Yani şimdi gerçekten çok riskli bir soru yalnız ha.
3: Çok.
0: Vallahi hiç isim vermeyeceğiz arkadaşlar.
3: Hiç yorum yapma.
0: Hiç isim vermeyeceğiz. Yani
3: az önce Mehtap dedin inşallah.
0: Yok, o benim uydurduğum.
3: Ha, fake isim.
0: Fake isim, tamam. O fake. Yani istediğinizi yazabilirsiniz, istediğinizi söyleyebilirsiniz. Patronunuz hakkında ne düşünüyorsanız bizimle paylaşın. Biz de paylaşacağız. İsmimizi vermeyeceğiz ki bilinmeyelim. Senin TFC'den keyif aldığın özelliği sorayım. Hadi yırtman adına.
3: Evet.
0: Var ama değil mi gıcık kaptığın bir şey?
3: Var.
0: Olmaz mı be? Yani TFC'den kim gıcık kapmaz Allah?
3: Şey hadi ya, böyle erken gelmemelerini çok seviyorum.
0: Aa.
3: Bir de böyle karışmıyorlar ya işime gücüme.
0: Ama o şeydendir, işini iyi yaptığından dolayıdır.
3: Tabii ki.
0: Yani güveniyorlar sana, bırakıyorlar her işi. Gönül rahatlığıyla halledeceğini biliyorlar.
3: Hem o hem de korkuyorlar biraz.
0: Neyden?
3: Benden.
0: Oo.
3: Deli bu deli. Karışmayalım. Bırakın ne hali varsa görsün.
0: Mantıklı. Peki sevmediğin huyu? Şöyle ufak bir şey olsun. Hani şey yapmayacak, böyle sarsmayacak. Evet. Sessiz söyle. Kimse duyuyor.
3: Zam yapmam. Üç senedir. Yetkililerdir.
0: Ya. Şaka yapıyor, şaka. Yok, millet, evet. Olur mu öyle şey? TFC gerçekten elemanını sever. Evet, gönlü bol.
3: Bir sürü de ekstra iş pasıyor.
0: Tabii tabii, önemli olan o.
3: Tabii ki.
0: Keşke her patron TFC kadar olsa.
3: Tabii ki. Bu arada evet ya.
0: Ben çok, TFC'nin çok en rahat sevdiğim özelliğini biliyor musun?
3: Ha, nedir?
0: Bak,
3: senin nedir?
0: Sabah da söyledim bunu. Bu işe kendini adamış.
3: Tabii ki.
0: Bu konuda gerçekten elzem bir arkadaş. Yaşı benden küçük olduğu için arkadaş diyorum bu arada. Yani teknolojiyi takip ediyor, dinleyicilerin en iyisini sunmaya çalışıyor. Ses kalitesi olsun, müzik, hı hı, kalitesi olsun, sunucular.
3: Yani en kalitelisini seçiyor.
0: Bu anlamda gerçekten çok hassas davranıyor. Bu yüzden de Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen radyosunu bu hale getirdi.
3: Evet. Yani kullandığımız cihazlar,
0: evet,
3: bilgisayarlar, bütün her şey o kadar son model ki.
0: Ben de. Ben de son modelim. Niye öyle bakıyorsun ya? Allah Allah. Yani ne programladılar beni, formatladılar. Her şeye yeni başladım ben. 53 yaşındayım millet. Vallahi içim çok genç.
3: Çok iyi, çok iyi.
0: Çok,
3: yeniden doğuyorsun,
0: evet,
3: her
0: içim,
3: gün.
0: İçim genç ya. O yüzden de bu enerjiyi hiçbir zaman kaybetmiyorum. Herkese de tavsiye ediyorum.
3: Mükemmel.
0: Bak mesela sen kaç yaşındasın şu anda?
3: 27.
0: Kaç gösteriyorsun?
3: 19.
0: İçin kaç? Şu anda mesela. İçin kaç şu anda?
3: Şu an mı?
0: Evet.
3: 27.
0: 55 gibi görünüyor.
3: Abart ya.
0: Sabahları gidiyorsun.
3: Gidiyorum.
0: Sabahları gerçekten çok ama iki gündür iyisin ama çoğunlukla negatif görünüyorum. Yani gelişin öyle. Arabanın inerken hissediyorum yani karşımda böyle yürürken görüyorum seni, aha diyorum geliyor, sorun var, sıkıntı var. Odadan çıkma Kerem diyorum kendi kendime.
3: Biz gençlerin bütün hepimizin yaşadığı bir sıkıntı bu.
0: Nedir?
3: Hepimizin içi 20, 21, 22 hani maksimum.
0: Ya biz... 26 yaşındasın, 5 sene geriye dönsen ne oluyor?
3: Tamam, 18'iz, 17'iz, tamam. Her evet. Neyse hepimiz evet. Öyleyiz aslında, içimizde o çocuk yaşıyor.
0: Ama
3: Z kuşağının problemi bence.
0: Nedir?
3: Çalışma sorunu.
0: Evet ya, çok güzel bir konuya
3: evet
0: değindin.
3: Ya.
0: Gerçekten ya, o çalışmak Z kuşağı için nedense bir dert haline geldi.
3: Yani evet, böyle bu kadar her
0: ama
3: şey.
0: Ama çok sıkıntı çekerler bu şekilde düşünmeye devam ederlerse. İleriki hayatlarında
3: ya,
0: oldukça sıkıntılı bir süreç olacak. Sen o...
3: Ben şanslıyım, seviyorum
0: değilsin. Evet,
3: bu işi.
0: Sen o boyutta değilsin.
3: Evet.
0: Yani çalışmayı sevdiğini görüyorum. En azından ilerisi için de bu senin hayatını kolaylaştıracak.
3: Benim
0: ama...
3: kendimle ilgili.
0: Evet, tam ben onu diyecektim. Kendinle ilgili. Ya millet, her sabah neler dinliyorum ben Ece'den. Aklınız hayaliniz durur. Yani bir gün öyle, bir gün böyle.
3: Çok yakında düzelecek.
0: İnşallah.
3: Çok.
0: Neyse, var mı herhangi bir cevap?
3: Şu an Instagram'ımıza bakıyorum. Instagram hikayelerimizde paylaştık soruyu bu arada. Enerji931nrgplay.com, DJ Cahim, Sabahların Efendisi hikayelerden paylaştık. Ama tabii ana cevap vermeniz gereken yer.
0: Bir şey dikkatimi çekti. Senin göz etrafın mı kırıştı?
3: Ya of ama ya. Bay
0: ben
3: bay.
0: Değil, bunu dinleyici sorar mısın diye söylemiş. Bilmiyorum, arkadaşın olabilir. Ece'yi düşürmek istiyorsan. Vallahi düştü gö. Yemin ederim düştü. Yok. Tamamdır. Sıkıntı yok, yaşına göre tamam. Problem yok. Rahat ol. Derin nefes alıyorsun. Nefes al.
3: Evet, bütün güzellik uzmanları, botoks,
0: evet.
3: Estetik, cerrahi, kim varsa yazabilir şu an bize.
0: Soruya bir cevap daha gelmiş. Yani detaycı olması demiş bir arkadaş.
3: Kesin Başak Burcu'dur.
0: Bu güzel bir özellik ama ya. Patronunu sevmediği özelliği detaycı olması. Bence güzel bir özellik. Detaycı olmak lazım. İş hayatında olmak zorundasın.
3: Tamam, titizlik, detay önemli de.
0: Bir yorum daha var, çok enteresan. Kıllık yapması demiş.
3: Patron ama bu yapar yani.
0: Agresif olması da diyen var.
3: Evet tabii.
0: O. Bak bu güzel. Kameradan sürekli milleti izlemesi. İşi gücü bırakmış.
3: Çok korkunç ya.
0: Evet, çalışıyor mu çalışmıyor mu, telefonla vakit mi geçiriyor diye. Yapan var patron.
3: Var,
0: enteresan.
3: Ben, haklı da adam ama yani bu kadar.
0: Peki ne diyorsun? Personele sesini yükseltmesi. Hadi bir hata yaptı. Aynı hatayı bir daha yaptı. Sesini yükseltmesi sence normal mi, değil mi? Kesinlikle değil.
3: Bence de değil ya. Etik değil yani, yok.
0: Değil.
3: İş yeri burası yani. Sen çocuk mu azarlıyorsun? Sen kim?
0: İşe yarıyorum ile dolduruyorum. Az sonra tüm gerçekleri öğreneceğiz.
3: Ay, benim aklıma bir şey geldi.
0: Nedir?
3: Yok ya, basit, titiz, detay deyince. Hı-hı. Bizim ikinci yöneticimiz Tolay var, biliyorsun.
0: Evet.
3: Biliyorsun.
0: Evet. Küçük TFC.
3: Küçük TFC. Bir gün ne yaptı biliyorsun?
0: Ne yaptı? Gerçekten.
3: Şimdi her gün filtre kahve demliyorum ya ben.
0: Evet. Efsane yapıyor arkadaşlar bu arada.
3: Gerçekten.
0: Evet,
3: teşekkür
0: çok güzel
3: ediyorum.
0: Ellerine sağlık.
3: Bir gün şöyle bir senaryo yaşandı. Filtre kahveyi ölçmeden koydum. Yani kahveyi
0: evet. İşte
3: kaşık ölçeriz ya, 3 kaşık 4 kaşık. Bir gün unuttum yani.
0: Bak Tolay bu konuda gerçekten. 5
3: mi koydum 6 mı koydum hatırlamıyorum. Suyu
0: Tolay
3: da...
0: söylemişti sana kaşık sayısını tadarak. Rahat, eminim yani.
3: Rahat bıraktı beni o konuda. 3 kaşık koyuyorsan şu kadar su, 4 kaşıksa şu kadar
0: ama
3: su.
0: Öncesinde o eğitimi verdi sana.
3: Tabii
0: diye.
3: Ben bir...
0: Ya Tolay ya.
3: Otomasyondan geçtik yani.
0: Bir
3: gün unuttum kaç kaşık koyduğumu. Tam da yakaladı beni orada.
0: Evet.
3: Suyu da böyle random koydum. Kadar koyduğumu hatırlamıyorum. Ne yaptı biliyor musun? O kahveyi aldı. Bardağa döktü.
0: Evet.
3: Tekrar kaşıkla saydı.
0: İnanamıyorum.
3: Yani tam bir Başak Burcu. Daha neler yaptı da. Neyse.
0: Detaycı.
3: Çok
0: ben
3: titiz.
0: Biliyorum.
3: Çok.
0: çok detaycı, çok titiz evet. oldun. Bu ama bu boyut bambaşka bir
3: klima
0: şey.
3: Klima savaşları yaşıyoruz. Ben biri alıyorum, fanı biri alıyorum, üçü alıyor. Biri
0: sordun mu niye üçü alıyorsun diye sormadın mı?
3: Sormadım.
0: Ama savaşacağım. Hiç o şekilde devam ediyorsunuz.
3: Sonuna kadar savaşacağım. O da bana sormadı niye düşürüyorsun diye.
0: Kim kazanacak? İnadı kimin inadı kırılacak
3: üşüyorum
0: diye.
3: Üşüyorum arkadaşlar.
0: Evet ya. Neyse. Günün sorusunu sorduk arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bayağı bir lafladık bu arada. Sorumuz şu: patronunuzun sevdiğiniz ya da sevmediğiniz özelliğini bizlerle paylaşmanız. Sevdiğiniz özelliğini söylerseniz isminizi, cisminizi söyleriz. Sevmediğiniz özelliklerde ise tüm isimler gizli olarak aktarılacak. Haberiniz olsun. Güzel de bir hediyemiz var. Quadro Cafe'den 2 kahve ve 2 dondurma.
3: Evet.
0: Hem de ev yapımı Mos. Mos dondurma.
3: Mos.
0: Hayatında ilk defa Mos yiyecekler için bence güzel bir avantaja benziyor. Sorular Instagram hikayesinde paylaşıldı, enerjinin sayfasında. Altına da bir buton koyduk. Tıklayın, cevaplarınızı verin. Ayrıca bitecek mi gülmen? Mos. Ayrıca WhatsApp'tan da bizlere ulaşabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız arkadaşlar. Hadi bakalım, burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda az sonra tekrar buradayız.
1: Unutulmayanlar Enerji'de.

0: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Çeyrek asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bunkutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
2: Kim bilir, belki de sizsiniz.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike, always be with you.
5: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
6: Pizza.
5: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2

Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

0: devam ediyor.
1: Mekanın sahibi geldi. Bebeleri pistten alalım.
2: Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.
3: Lifkoşa merkez patlıyor herkes. Arabada sol ses seni dinleyeceğim. Lifkoşa merkez patlıyor herkes. Arabada sol ses seni dinleyeceğim.
1: Bir şeyi de beceremiyorsunuz. Çekilin kenara.
4: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.
3: Günaydınlar millet. Herkese selamlar, saygılar. Abidik gubidik bölümümüzde. Sevgili Ece ile az önce millet Mos'un ne olduğunu tam olarak öğrendim. Mos. Yumuşak bir tatlı Mos çeşidi. Galiba öğrenemedim.
4: Evet, güzel anlattın. Evet. Yumuşak kekimsi ama değil. Puding gibi ama değil.
3: Değil.
4: Tam ortası böyle.
3: Ne olduğu belli olmayan.
4: Çok güzel bir şey ama.
3: Neyse, günün sorusunu sorduk. Sorumuz biraz zor bir soru. Cevaplar tabii biraz temkinli geliyor doğal olarak. Ama arkadaşlar isim vermeyeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz değil mi? Güvenirler mi bize sence?
4: Sanmıyorum.
3: Yok kesinlikle.
4: Yok ya,
3: patronunuzun sevdiğiniz ya da sevmediğiniz özelliklerini bizlerle paylaşmanızı istiyoruz. Instagram'da Enerji'nin Instagram sayfasında hikaye olarak paylaştık. Yorumlarınızı oraya bekliyoruz. Oraya bir buton koyduk. Tıklayıp cevaplayabilirsiniz. Yani her şeyi düşündük sizin için.
4: Evet, kolayca cevap verebilin
3: evet,
4: diye.
3: Evet. Ya da WhatsApp'tan da bize ulaşabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp hattımız.
4: Buna niye kahkaha attın?
3: Elim karıştı ya. Elim şey olmuyor mu telefonda mesaj atıyorsun
4: komik
3: falan.
4: Komik değildi.
3: Kıvırmak için elim şey etti diye. Ya. Evet, soru güzel. Yalan yok.
4: Evet.
3: İyi soru. Birkaç yorum var, onları okuduk. Birkaç tane daha var, onlara
4: geldi
3: da bakalım.
4: Evet. Tabii geldi. Soruyu hatırlattık mı patronunuzun?
3: Sevdiğiniz ve sen beni kesinlikle dinlemiyorsun. Patronunuzun sevdiğiniz veya sevmediğiniz özelliğini bizlerle paylaşın istedik. Güzel de bir hediye var arkadaşlar. Quattro Cafe'den 2 adet efsane kahve ve 2 adet dondurma. Ama öyle bildiğiniz dondurmalara benzemiyor.
4: Gelato.
3: Mos. Evet. Öyle bir dondurma yememişsinizdir. Yani ben hiç yemedim çünkü bilmiyorum. Pekala, demiş ki bir dinleyicimiz tükürerek konuşan bir patronum vardı ama.
4: Ay.
3: O da çok kötü ya.
4: Çok.
3: Gerçekten. Ya bana yapsa ben işi bırakırdım bak. Şaka değil yani. Bir dinleyicimiz demiş ki ama patron benim demiş. Bu da güzel. Hediye kazanamayacağım değil mi diye de eklemiş.
4: Evet.
3: Benim dinleyicilerim kendilerini biliyorlar. Bu güzel bir şey. Ama veririz ya bir kahve, bir o dondurmanın tadına baksın yani,
4: evet,
3: kızacağız. Mos dondurmanın bir tadına baksın yani. Şeyi mahrum bırakmayalım insanları bu güzel dondurmadan. Şöyle soralım sevgili Ayşen'e. Diyelim ki o zaman çalışanlarına, yok öyle değil, çalışanlarına senin keyifle yaptığın yani bir davranışı, beğendiğin davranışı bizlerle paylaş.
4: Soruyu böyle
3: birazcık ters çevirelim Ayşen için. Yani bir şeyler vereceğiz ya zoraki ama cevaplasın bakalım. Bakalım var mı daha yorum? Evet bak. Mert Kan arkadaşımız, soy ismini vermeyeceğiz. Müdürün çözüm odaklı olmasını gerçekten takdir ediyorum.
4: Güzel.
3: Harika bir özellik ama bu bir konuyu anlatırken lafı o kadar uzatıyor ve detaya giriyor ki bir noktadan sonra lafı nereye bağlasam da bu konuşmayı tatlıya bağlayıp bitirsek diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Güzel ya, ama çözüm odaklı olmak güzel zaten ya. En azından inatçı değil.
4: Tabii.
3: Öyle inatçı patronlar da var. Benim dediğim olacak diye. Değil mi?
4: Hem o hem de bazıları sadece problemi konuşuyor uzun uzun.
3: O çok var patronlarda.
4: Evet.
3: Yani
4: hani
3: elemanının yaptığı güzellikleri görmeyen, her defasında yanlışı gören patron sayısı çok fazla.
4: Hı hı.
3: Yine dinlemiyorsun beni.
4: Yok, cevap gelmiş biliyorum. Kulağım sadece.
3: Gerçekten ama elemanının yaptığı güzellikleri, yaptığı başarıyı görmeyip her defasında yaptığı yanlışı gören patron çok
4: evet,
3: fazla.
4: Evet.
3: Güzel bir şey değil aslında. Yani iyi
4: çok
3: şeyler yapıyorsa
4: ya
3: çalışanlarınız onun da değerini göstermek lazım.
4: Tabii ki.
3: Bence önemli.
4: Hı-hı.
3: Bayılıyorum ya senin bu ilgileniyormuş gibi gözükmene. Gerçekten.
4: Ne geldi aklıma biliyor musun?
3: Evet, çok doğru.
4: Yarın ne sorsak diye düşünüyorum.
3: Ya Allah'ını seversen şimdi de. Menderes demiş ki söylersem meslekteki son günüm olur. Bak resmi
4: İsim ver.
3: E canım Menderes dedik bir şey demedik yani. Milyon tane Menderes var ya. Nereden bilecek?
4: Merak ettik ama öyle söyleyince.
3: Merak ettik ama yani bize yazsın bari ya.
4: Yaz biz sen değilmişsin gibi aktaralım.
3: Ha evet. Şimdi bir dinleyicimizden mesaj geldi. Yalan bir şekilde. Bakalım başka başka. Aa, bak coşkudan uzak buyurganlığı beni boğuyor demiş. Buyurganlığı.
4: Ne demek o?
3: Buyurgan.
4: Çok şey istemesi gibi mi? Yani buyurgan.
3: Buyurgan. Bunu ben merak ettim şimdi. Yeni bir şey daha öğreniyorum Mos'tan sonra. Buyurganlık.
4: Bir dakika.
3: Yazacaksın değil mi? Bakacaksın. Evet. Buyurganlık.
4: ChatGPT'ye sorayım.
3: Hadi bakalım.
4: Buyurganlık ne demek?
3: Bak bir tanesi demiş ki onu bekle. Kazanç sağlanınca ne güzel sattım yerine ne güzel iş yaptım dememek.
4: Anlamadım.
3: Biliyorum.
4: Kazanç alınca ne güzel yaptım yerine.
3: Patron yapınca bunu eleman söylemiş herhalde. Ben öyle anladım. Ne güzel sattım. Hani ekip işi ama başarıyı indirgiyor kendine.
4: Ha, o da
3: kötü bir şey evet.
4: Küçük.
3: Ya patronluk çok, çok zor bir şey. Samimi söylüyorum. Yani kolay bir meslek değil. Meslek demeyeyim de bir ünvan değil açıkçası. Çünkü birçok insanla çalışıyorsun. Envai çeşit insanla çalışıyorsun. Hepsinin nabzını ölçmen lazım. Eğer başarı istiyorsan tabii
4: evet,
3: ki.
4: Evet, evet.
3: Hepsine ayrı ayrı bir ilgi alaka göstermen lazım. Hı hı. Diye düşünüyorum. Yani ben öyle yapıyorum açıkçası.
4: Tabii her elemanla aynı davranamazsın yani. Farklı yaklaşman gerekiyor.
3: Aslında işin özü eşit davransak yeter gibi gözüküyor.
4: O da doğru. Tabii çok da bir şey beklenilmiyor aslında evet. Biz çalışanlar hani.
3: Bir de hakkını tam olarak verebilmesi.
4: Evet.
3: Bu önemli bir detay. Yani senin en büyük sıkıntın ama. bakalım. Ha bak derviş demiş ki sana yardımcı olmaya çalışıyor. Allah razı olsun. Soru yoksa ben sorayım demiş.
4: Olur.
3: Vallahi süper olur.
4: Yani çok...
3: Alalım ya dinleyicilerden de sorular
4: evet,
3: alalım.
4: Evet neyi cevaplamak istersiniz?
3: Evet yani hep biz nereye kadar yani? Değil mi? Sizlerden de soru alalım ki en azından sizin de bir katkınız olsun. Yani zaten para ödemiyorsunuz. Ha?
4: Yani,
3: beleş program dinliyorlar.
4: Sizi burada PR yapacağız yani bu soruyu şu sordu.
3: Evet evet.
4: İsim vereceğiz yani.
3: Evet yani radyomuzu.
4: Öveceğiz.
3: Soru departmanı.
4: Evet.
3: Güzel ünvan da veririz. Vallahi yaparız ya. Ya onu hiçbir zaman.
4: Kahve.
3: Kahve de ısmarlarız vallahi. Süper. Fikir süper. Tamam soru halen güncelliğini koruyor. Instagram'da hikayede paylaştık enerjinin sayfasında. patronunuzun sevdiğiniz veya sevmediğiniz özelliklerini bizlerle paylaşın istiyoruz. WhatsApp'tan da cevaplayabilirler. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız millet. Yorumlarınızı bekliyoruz. Güzel bir hediye gelecek. Haberiniz olsun diyelim. Ve ne yapalım? Enerji ilk 5'e bakalım mı?
4: Hadi bakalım.
3: Hadi neler var neler yok.
1: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5.

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: ilçesi.
1: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
0: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
1: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
2: Avize dünyası sabahları.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydınlar herkese. Nefis bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman yaptığımız gibi yolculuğunuza eşlik ediyor, yüzünüze tebessümler konduruyor ve tabii ki sevgili Ece ile birlikte sorduğumuz günün sorusuna gelen yorumlara şöyle bir bakıyoruz. Patronunuzun sevdiğiniz veya sevmediğiniz yönü ne diye sorduk. Bayağı bir cevap geldi. Okuyabildiklerimizi
4: çok
3: okuduk.
4: Çok güldük bugün gerçekten. Evet, evet. Çok iyiydi.
3: Riskli bir soruydu tabii ki. Herkes kolayla cevap veremedi. İşten kovulurum diye. Evet, ama içinde fırtınalar kopanlar var biliyoruz.
4: Var var.
3: Yazanlar da var, ne olur söylemeyin diye. Ben sadece paylaşmak istiyorum diye. Peki ben sana bir şey soracağım. Ya madem bu kadar çok şikayet var.
4: Tamam. Evet.
3: Başarılı bir patron sahibi nasıl bir özelliğe sahip olmalı sence? Yani sen ne arıyorsun mesela TFC'de?
4: Kendisini çok seviyorum öncelikle.
3: Bilmez miyiz? Hepimiz bunu biliyoruz. Tabii, herkes patronu çok seviyor zaten.
4: TFC'nin her özelliğini beğeniyorum.
3: Evet.
4: Yani genel olarak düşündüğümde patron da şu olmalı. Çalışanını hiçbir şekilde sıkıştırmayacak. Evet. Neredesin, nerede kaldın, ne oldu? Gidemezsin, şimdi... tatile çıkamazsın. Ha. Hayır. Abi bir dakika.
3: Abi mi?
4: Bir dakika. Orada bir dur.
3: Gaza gelmiş bir şekilde. Abi bir saniye ya, ne oluyor? Ya evet, sendeyiz. Açtık kulakları, bekliyoruz.
4: Yani bir kere çok ne derler böyle?
3: Dilimin ucunda.
4: Rahat bir patron olmalı, tamam mı?
3: Tamam. Yani, ama relax. Bu biraz güvenle
4: hani
3: alakalı
4: Acun
3: değil
4: gibi.
3: Mi?
4: Sabah 10'da başlatıyor
3: Acun mu?
4: Acun alacağını var ya.
3: Evet.
4: Bak çalışanlarına 10'da başlatıyor işe. Çok ya da güzel. Şöyle bir patron olabilir. Diyelim sen sabah 5'te geldin, tamam mı?
3: Tamam.
4: Kaç saat çalışman gerekiyor? 8 saat mi? 9 saat mi?
3: Ben 10'da da net değilim. Yani görevini tam layıkıyla yaptıysan hangi saate çıkarsan.
4: Bir de gidebilirsin ya.
3: Evet,
4: niye
3: ben
4: saati dolduruyoruz? Yani artık dünya değişti, hani biraz pratik. Yani o gün evden çalışmam gerekiyorsa bunu TFC üzerinde söylemiyorum. Hani evden çalışmam gerekiyorsa diyebilir ki Ececiğim bugün istersen evden çalış. Hani artık elektrik giderleri, işte ofis malzemesi giderlerini böyle şey bir patron olmalı, yenilikçi yani. Ve çalışın.
3: Bu mu yenilikçilik? Bence bunlar senin taleplerin gibi daha çok. Ya bak ben
4: home office abi canım.
3: Şunu düşünüyorum. Yani ilk başta tam bir yeni bir iş hayatına başladın. Yeni bir patronla tanıştın. Patron da yeni bir elemanla tanışıyor doğal olarak. Yani ne kadar CV verse de, ne kadar ön bilgi verse de tam anlamıyla onu anlayabilmek için bir 6 ay 7 ay performansını görmesi lazım.
4: Evet.
3: Hem iş hayatındaki performansını hem de karakter anlamındaki bilgileri paslaşmak lazım. Her iki taraf için de geçerli bu. Sonrasında işte bu senin söylediğin kısım bence sonrasında aktifleşebilir. Yani baktı ki patron bu eleman gerçekten cıvımıyor, işini yapıyor.
4: Tabii ki.
3: Saat konusunda herhangi bir sıkıntı yok. İşini bitirdiyse zaten benim için önemli olan o.
4: Evet.
3: Diyebilen bir patron.
4: Etmemeli çalışandır i̇şte, patronun bu işte, huyunu. Onu tanıması lazım tabii ki.
3: Çoğu patron ama, buna çok fazla güvenemediği için işte o saat mevsumu saat 8'de başla, 4'te çık, 3'te çık neyse artık bu şekilde. Halbuki gerçekten biraz kötü bir şey bu. Yani elemanını saat doldurmaya oynatıyorsun. Çalışıyormuş gibi gözüküyorlar.

0: Ya, yaptıkları bu çünkü. Özellikle devlet dairelerinde zaten böyle. Hani zamanı doldurup eve gitmek.
1: Evet.
0: Birçok patron maalesef bakış açısı bu. Bak ben patronum, ben asla öyle bakmadım. Gerçekten bakmadım. Yani elemanın karakteri benim için çok önemli. Zaten karakter dediğin şey hayatının tüm yönüne yansıyor. Net bir şekilde. Onu gördükten sonra o elemanı boğmanın, sıkmanın bence hiçbir anlamı yok. Ve yeteri kadar sana istediğin şeyi veriyorsa, başarı anlamında, satış anlamında, ilişki anlamında bence yeterli.
1: Yani çok iyiymiş.
0: Ben öyle yapıyorum, evet. Yani öyle düşünüyorum, öyle doğru, yapıyorum ve gerçekten de hiçbir sıkıntı yaşamıyorum bu konuda ya. Vallahi billahi, yani geri dönüşler elemanın benimle alakalı düşünceleri. Evet.
1: Yani böyle davranılsa daha ya, çok bağlanır.
0: Patron ne ister? Beni düşünmesini ister değil mi ya? Yani kendisini, evet, düşünmesini ister. Evet. Eleman da patronun onu düşünmesini,
1: evet,
0: ister.
1: Evet, değer görmek ister, evet, yani.
0: Olay bu.
1: Değerli hissetmek ister. Ben değerli hissettiğim yerde bulunurum yani.
0: Güzel yani, TFC dinliyor mu bilmiyorum ama.
1: Değer veriyor bana.
0: Veriyor veriyor. Gerçekten, evet, veriyor. Vermesi burada ne işim var zaten. Ya görüyorum yani seni etinden, sütünden, her şeyin faydalanıyor. Bak bir patron bir kere pozitif olmalı.
1: Evet bu arada. Tamam.
0: Dürüstlüğe önem vermesi lazım. Bu da önemli.
1: Tabii ki.
0: Ya, kesinlikle. İş paylaşımını adil yapmalı. Ne diyorsun buna? Yine başka yerde Ece. Ben değil, herkes bunu hissediyor. Herkes. Yine nereye gitti? Dişini mi vurdun sen önce mikrofona?
1: Isırdım. Yani evet. Evet. İş paylaşımı yapmalı. Bak sen değil.
0: Çok güzel. Başka ne dedin?
1: Pozitif olmalı.
0: Evet, güzel. Ya bir kere çalışanına ilham vermeli ya. İlham vermeli. Yani o işi yapmak istemeli çalışan. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum?
1: Doğru düşünüyorsun.
0: Yine bir
1: yani
0: donukluk.
1: Düşünüm, ilham verdiğinde ben çalışmak ister miyim? Sen daha iyi biliyorsan sen.
0: Ya niye? Yani seni böyle motive etmesi.
1: Anladım.
0: Ne bileyim, biraz daha böyle motive etmesi bence iş
1: yaparsın
0: hayatında.
1: Hani
0: evet,
1: o.
0: Yaparsın. Aslansın sen.
1: Heh, omza vurma, evet, falan böyle.
0: Bir de takdir etmesi.
1: Öyle yapsa
0: bence.
1: Evet, ben de çok.
0: Takdir etmesi de çok önemli. En
1: tabii
0: önemli
1: ki
0: kısım o. Tamam, hediyemizi verelim mi artık?
1: Hadi verelim. Ama şimdi bir dakika. Evet. Hediyeye isim vermememiz lazım kime vereceğimizi. Çünkü bugün gizliyiz dedik.
0: Bak şimdi anacığın yazıyor yine.
1: Ne yazıyor?
0: Ay diyor, bir patronum vardı. Sabah herkesten önce gelir, mağazanın ortasına koltuk koyar, girene günaydın derdi.
1: Ay.
0: Erken de gelsen geç de geldim tribine girerdik. Güne iğrenç ezik başlardık demiş.
1: Ay.
0: Sonra bir şey daha söylemiş, onu da söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Hasta ruhlu.
1: Ama o da yapılır mı ya?
0: Ben bir de şey demiş, patron adaletli ve vizyon sahibi olmalı.
1: Tabii ki.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Evet, teşekkür ederiz.
0: Benden bahsediyorum zaten.
1: Öyle
0: süper
1: ama.
0: Süper. Tamam, hediyeyi verelim dediğimiz anda sen beni durdurdun.
1: Ha, söyledim, sen de bende değilsin yani.
0: Annen daha önemli o yüzden.
1: Aa, doğru. İsim vermememiz gerekir bugün kazanan,
0: doğru,
1: kişi. Çünkü
0: doğru,
1: bugün gizli tutmak istedik,
0: evet,
1: cevapları.
0: Şey yapalım, şöyle, bugünkü hediyemizi verdik.
1: Verdik, gitti.
0: Verdik.
1: Ha, ama hediyeyi de söyleyelim yani, bir dakika. Quadra Cafe'den,
0: evet,
1: bir kişiye. İkişer kahve, ikişer dondurma. Bunu niye ikişer? Bunun altında yatan bir sebep var.
0: Gözün doysun.
1: Sevdiklerinizle paylaşın diye. Gidin sevdiklerinizle yiyin için.
0: Süper, süper. Arkadaşlar, dondurma öyle böyle değil yalnız.
1: Kıvamı mos.
0: Mos dondurma. Söylerken de
1: ya,
0: öyle yumuşamanız lazım ama, değil mi? Maz.
1: Maz.
0: Evet, efsane bir dondurma. Ev yapımı, el yapımı, her ne derseniz deyin arkadaşlar. Bugün yine şanslı bir dinleyicimize isim verdik.
1: Evet, evet.
0: Veriyoruz. Bugünkü güzel hediyemizi, iki tane kahve ve iki tane maz dondurmamızı bugün de dinleyicimize verdik. Yarın yine bir sorumuz var arkadaşlar. Hazırladık soruyu, bomba bir soru. Yine verecek miyiz maz dondurma?
1: Veririz.
0: Tamam, süper.
1: Yani siz istiyorsanız.
0: Yaz boyunca verelim ya. Vallahi
1: olur,
0: billahi.
1: Olur.
0: Bence süper.
1: Aynen. Biz de bir ara bir gidip
0: Moğuz falan.
1: Amerikano bir şey içsek şöyle sabah. Olur. İçimiz kıyıldı artık.
0: Olur. Yani.
1: Karşımızda tam zaten.
0: Açmış da çok da güzel bir yer.
1: Bir hediye verir belki duyuyorsa şu an. Kuatro kafe belki.
2: Hiç düşünmemiştim.
1: Belki ikram yapar.
2: İkram yapar, evet.
0: Olabilir. Bugün duyuyorsa bizi zaten yapar herhalde diye düşünüyorum. Pekala, hediyemizi verdik arkadaşlar. Abidik Gubidik programımızın sonuna geldik. Bak, isim gelmedi. Herkes Abidik Gubidik'i beğendi. Annene soralım. Sizce nasıl Abidik Gubidik? Bence gayet yakıştı ya. Samimi söylüyorum. Pekala millet. Ece, sonsuz teşekkürler.
1: Ben teşekkür renk ediyorum.
0: Renk attın. Düşüncelerinle, fikirlerinle.
1: Her zaman.
0: Dinlememenle. Her şeyine renk attın. Yarın sabah yine burada buluşalım, tamam?
1: Tamam.
0: Haydi bakalım. Anlaştık. Az sonra tekrar burada olacağız millet. Ayrılmayın. Burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik bir şey diyeceksin herhalde.
1: Radyosu.
0: Ha?
1: Tamam diyecektim.
0: Evet. Hadi bir daha. Burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen
1: Türkçe pop müzik radyosu.
3: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydınlar beyler, günaydın Şanada. Keyifler yerinde, nefis bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Burası Enerji ve Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en sevilen adamı, sabahların efendisi. %100 canlı yayında, son saatin içerisindeyiz. Avize Dünyası sabahların efendisini gururla sunar diyoruz. Ve Avize Dünyası'nda muhteşem bir kampanya var. Duymayan kalmasın diye her defasında söylemeye çalışıyorum. Arkadaşlar, Avize Dünyası Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele Çin Pazarı'nın tam karşısında muhteşem bir kampanyayla sizleri bekliyor. 2 al 1 öde. Evet, yanlış duymadınız. Avize Dünyası mağazasına gidiyorsunuz. Neredeyseniz artık bilmiyorum, Lefkoşa, Girne, İskele'de. Avize Dünyası mağazasına gidiyorsunuz. 2 tane en beğendiğiniz ürünü seçiyorsunuz. Ve kasaya gittiğinizde sadece 1 tanesini ödüyorsunuz. Unutmadan söyleyelim, muhteşem kampanya stoklarla sınırlı. Yani demem o ki, çok fazla vakit kaybetmeyin. Gidin Avize Dünyası'na ve 2 al 1 öde kampanyasından siz de faydalanın. Hadi bakalım, ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
4: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
5: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Enerji. Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Korinyum sunar.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Çeyrek asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bungutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
2: Kim bilir, belki de sizsiniz.

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.

Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın, günaydın, günaydın millet, günaydınlar şahane ada. Vay be, 9.30 oldu ha saat. İyi, ne kadar hızlı geçiyor zaman. Güzel bir perşembe sabahındayız. Hafta sonuna doğru koşar adım gidiyoruz. Biliyorum planlar artık yavaş yavaş hazırlanmaya başladı. Herkes hafta sonu neler yapacağını düşünüyor. Bir de hani zaman biraz daha hızlı aksa da hemen tatile gitsek diye düşünenlerin sayısı da çok fazla. Güzel. Güzel. En azından sizi motive edecek bir şeyleri kafanızda tasarlamaya başladınız. Neler yapacaksınız hafta sonu? Gerçekten çok merak ediyorum. Her defasında soruyorum. Bir taneni söylemiyor ya. Ne var yani? Yani gelmemi mi istemiyorsunuz? Ne? Güzel planı olan varsa ben de dahil olmak isterim ya. Tamam ya şey, uzaktan izlerim en azından. Olmaz mı? Bir haber buldum yine. Avrupa'da yılın soygunu olabilir. Güvenlik elemanı bankanın 2,5 milyon dolarını çalmış. 2,5 milyon dolar taşıyan bir kamyon kullanıyorlarmış ve Bükreş'e doğru gidiyorlarmış. Bir ara durmuşlar çünkü güvenlik elemanlarından biri markete girmiş, bir şey alacakmış. Ama o sırada diğer güvenlik elemanı basıp kaçmış. Ve en büyük soygun olarak da tarihe geçebilirmiş millet. Sigorta şirketleri parayı çalan içeriden biri olduğu için de parayı ödemiyor ayrıca. Böyle de bir durum var. Evet arkadaşlar, bu hikayeden alacağımız ders 2,5 milyon dolarla kimseyi yalnız bırakmamak lazım gibi bir çıkarım yaptım. Yani biliyorum kendin gibi bil karşındakini derler ya. Ha, bir ders daha. Kamyonunda 2,5 milyon dolar varsa anahtarları almadan inme. Evet, tuvalete gitmek için bile. Ha, bu arada kamyonun deposu boşmuş ve güvenlik elemanı cebinden doldurmuş. Bu yüzden kaybının 2,5 milyon dolardan biraz daha az olduğu açıklanmış. Ya bu soygun, hırsızlık, evet kötü şeyler. Ama şu bir gerçek ki millet, ekonomi ne kadar bozulursa bu tür sıkıntıları yaşamaya daha fazla başlayacağız. Umarım en kısa zamanda ekonomi düzlüğe çıkar, herkes refah içinde bir hayat sürer. Temennimiz bu. Pekala, avize dünyası sabahların efendisini gururla sunmaya devam edecek. Sanırım son bir anonsumuz kaldı. Soralım hemen ekibe. Bir anons daha yapabilir miyiz? Hayır mı? Ne, program benim değil mi ya? Kısa, çok kısa. Hoşça kalın diyeceğim. Tamam, süper. Hadi bakalım, ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: ile sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar, başvurularınızı bunkutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
1: Kim bilir, belki de sizsiniz.
2: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
3: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın Şanada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı. Kim? Kim? Kime diyorum? Sabahların efendisi. Sabahların Efendisi'nin enerjideki şovu bu. Radyonuza gelecek zarardan müessesemiz sorumlu değildir bu arada. Ve bu arada radyo sunucuları radyoda olduklarından büyük görünürler. Çünkü bu ses, bu güç, bu konuşma ve ikna yeteneği bizlere doğuştan verilmiş bir hediye. Ve biz de onu insanlığın iyiliği için kullanma cesareti göstermiş birkaç yiğit şovmeniz millet. Ha, neden cesaret? Çünkü süper kahramanlar 87 model Kartal otomobilde pek cool görünmezler. Evet, ama biz buna razı olmak zorundayız. Değil mi? gider ayak bir araştırma yapmışlar, onu paylaşacağım. Büyük şehirlerdeki en stresli mesleklerin başında taksicilik geliyormuş. Listenin ilk sıralarında olan bu meslek süper stres kaynağıymış. İşte artan suç oranları, dikkatsiz sürücüler, trafik sıkışıklıkları, hava kirliliği, yüksek yakıt fiyatları vesaire. Ve arkadaşlar bütün bunlara dayanmaya çalışırken bir yandan da havaalanına gidebilecek, yani en uzun yolu düşünmek. Ya hiç sormayın ya. Zor bir şey. Yani ben İstanbul'da yaşarken bak her gün böyle bir iki saat eve dönerken delirip böyle saçma sapan şeyler yapmaya başlıyordum. Kıyafetlerimi çıkarıp yandaki sürücüleri fırlattığım oldu ya. Evet. Bana kakao ayağı sürer misin dedim bir keresinde birine. Pekala millet, korkulara son. Yine bir araştırma. En çok korkulan ölüm çeşitleri sıralanmış. Ve gerçekten korkulması gerekiyor mu bilmiyorum ama uçak düşmesi 19 bin yılda bir olma ihtimali varmış bir kişiye. Bu ihtimal her gün bir kez uçağa binerse ortaya çıkıyor. Yani aslında neredeyse imkansız. Diğer yanda köpek balığı saldırısı 1580 ila 2003 yılları arasında sadece 1909 konfirme edilmiş köpek balığı saldırısı var. Yani toplam 38 kişi ölmüş. Onun da ihtimali inanılmaz düşük. Yani köpek balığı saldırısına uğramak 11,5 milyonda bir. Ölmekse 264 nokta milyonda sıfır filan. Diğer yanda cinayete kurban gitmek. 60 saniyede bir kişi öldürülüyor dünyada, bunu biliyorsunuz. 2000 yılında eski bir istatistik getireyim size. 520 bin kişi öldürülmüş. Belki rakam yüksek görünüyor olabilir ama 2000 yılında dünyada 6 milyon kişi de sadece kanserden ölmüş. Doğa işte, yani doğal afetler var bilmem ne falan. Ama sıkıntıdan patlamayı koymamışlar. Gerçekten yani uzun süredir evli bir erkek olarak ben, yani bunu görmediğiniz için çok şaşkınım ben açıkçası. Sıkıntıdan patlamak. İşte siz de Enerji'de Sabahların Efendisi'nin programlarının sunucusu Sabahların Efendisi'ni dinleyeceksiniz her sabah. Ben bu mesleği seviyorum. Başka hiçbir işte bu kadar saçma sapan şeyden bahsedip insanların beni alkışlamasını sağlayamazdım bile. Minnettarım. Evet. Yarın sabah tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın millet.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Ah!

0: sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Sevilen iki isim Demet Akalın ve Label C5 burada şimdi. Hit şarkıları Beni Unutma, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.
1: Hiç

Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
3: Şampiyonluk hikayesi Beansports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
2: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
4: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
5: Ülkemizin tescilli tek güzellik yarışmasının son güzellik kraliçesi
6: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
5: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
6: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir. Hit müzik burada.

Enerjide popüler müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla son dönemde dikkat çeken genç isimlerden biri Melis Fis burada. Hit şarkısı Yalan

paket olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

Damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla uzun yıllardır dikkat çeken pop müziğin önemli ve güçlü seslerinden biri Merve Özbey burada. Ön plana çıkan şarkısı Zümrüt Ankan'la şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri enerjide.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS

0: ilçesi. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
1: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
0: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Günün bu saatlerinde biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi Sarı Makaracı burada hit şarkısı Aynadaki Benliğimle Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Çok sevildi, bizlerle paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken ve ön plana çıkan çalışması. Sebebi sensin de şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Çeyrek asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bungutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
2: Kim bilir, belki de sizsiniz.

Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti bir

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Devam ediyoruz şimdi ise pop müziğin başarılı gruplarından biri Manifest burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarında, sizler tarafından da çok seviliyor. Onlardan biri Zamansızlık, şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi Beansports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
3: Çeyrek asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bunkutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
4: Kim bilir, belki de sizsiniz.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin son dönemde paylaştığı şarkılarla dikkat çeken isimlerinden biri Mavi Gri burada ön plana çıkan ve dikkat çeken şarkısıyla. İnan elimde değil de şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enel.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: Bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Eylül ayı itibarıyla Girne Fest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: kraliçesi.
1: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
0: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
1: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla son yıllarda adından söz ettiren isimlerden biri Hande Ünsal burada. Dikkat çeken çalışması Lavlandım'la şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri enerjide. Ne güzel.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

isimlerini sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise uzun yıllardır tarzıyla pop müziğe damgasını vurmuş isimlerden biri Sıla burada. Evvel ezelle sanatçı, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, enerjide.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda lounge hizmetlerinden ücretsiz faydalanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı. Optimum.

0: ilçesi.
1: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
0: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
1: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Cumhuriyeti Kıbrıs 444-77-33.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar. Gişe Kıbrıs.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz ve 13 Ağustos tarihler Perşembe gününün tam ortasındayız. Keyifli şarkılar, keyifli konular bugün Enerji Keyfi'nde.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Çeyrek asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bungutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
2: Kim bilir, belki de sizsiniz.
3: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris.

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com
1: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve yine bir hafta sonu daha geldi çattı diyebiliriz bizler için. Perşembe günü artık hafta sonundan sayılabilir diyebiliriz. Böyle bir cuma günü havası var hepimizde şimdiden. Ve bu hafta sonu birbirinden güzel konserler, etkinlikler, partiler, böyle katılabileceğiniz birçok etkinlik gerçekleşiyor adamızda. Detaylar Gişe Kıbrıs'ta, böyle rap konserlerinden sevdiğiniz sanatçıların otel konserlerine kadar, tekno partilerden yat partilerine kadar, klaplar, beach partiler, hepsi bu hafta sonu. Detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ta. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Biliyorum çabuk geçer zaman.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takiplemeyi unutmayın. Çekilişlerimiz, hediyelerimiz, bir yandan müzik haberlerimiz, podcastlerimiz, yayınlarımızda neler oluyor, neler bitiyor. Hepsini sizlerle buluşturuyoruz. Enerji 931 ve nrgplay.com'dan takiplerinizi bekliyoruz. Kendi kişisel hesabımı da takiplerseniz çok sevinirim. DJ Ece IM'den de takiplerinizi bekliyoruz ve Enerji Keyfi devam ediyor.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi yurt içi

0: puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch GBH 200

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve yeni bir saate doğru ilerlemekteyiz. Hadise ve Murder karşılayacak Bengü akabinde. Sonrasını saymayayım, sürpriz olsun. En keyifli şarkıları ve en keyifli konuları Enerji Keyfi'nde 13-16 arası sizlerle buluşturuyorum. Şimdi lafı uzatmıyorum, biraz Türkçe pop'un en iyilerini dinleyelim.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşıladık. Güzel bir Perşembe günü oluyor. 13 Ağustos tarihler ve hileliyle açılışı yaptık. Sıla'yla devam edeceğiz sonrasını. Saymayayım, sürpriz olsun. En keyifli Türkçe pop şarkılar bugün de sizlerle.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
3: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv showroomlarında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Ne yarınlara.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
5: gişekıbrıs.com
6: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: enerji keyfi.
1: Dün gece gerçekten gökyüzünde çok enteresan olaylar yaşandı. Bir güneş tutulması gerçekleşti. Biz gözlemleyemedik, akşam saatlerinde oldu. 6 tane gezegen aynı hizaya geldi. Bir de üstüne meteor yağmurlarıyla birlikte yıldız kaymalarına şahit olduk. Siz gördünüz mü, neler yaptınız, dilekler dilediniz mi bilmiyorum ama içinizde böyle bir tuhaf hisler varsa suçu bunlara atabilirsiniz. Hiç problem yok. Enerji keyfindesiniz. Devam ediyoruz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cyprus Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve çok çok çok yakın bir zamanda, hatta belki saatler, dakikalar sonra Girne Festivali'nin biletleri satışa belki de açılmıştır, belki de açılacaktır. Detaylar Gişe Kıbrıs'ta, şimdiden üyeliğinizi oluşturun ki zaten hemen çok hızlıca tükenecektir. Belki şu an söylerken bile tükenmiştir biletler. Dediğim gibi siz bir Gişe Kıbrıs'a göz atın, müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Gir Nefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Ülkemizin tescilli tek güzellik yarışmasının son güzellik kraliçesi
2: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
1: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
2: Güzellikleri yaşa ve yaşat.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişe Kıbrıs.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Çok güzel işbirlikleriyle bu perşembe gününe devam ediyoruz. Hande Ener ve Madrigal işbirliğinin hemen akabinde Bengü ve Ümit Sayın bizleri karşılayacak. Bu arada yarın tüm dijital platformlarda çok iyi şarkılar yayınlanacak. Yarın detaylandıracağız, bakacağız kimler şarkı yayınlamış, birlikte burada değerlendireceğiz. İlerleyen günlerde de listemize dahil olacak zaten ve Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşıladık. Manifest'le açılış yaptık ve yine böyle çok popüler oldu artık genç yeteneklerin grup halinde olup böyle müzikler üretmesi. İşte onlardan biri böyle bir erkek grubu, sesleri de çok güzel. Crush, kendi isimlerini verdikleri ilk şarkıları Crush, şimdi radyonuz Enerji'de.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Gir Nefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi tatil harcamalarını...

0: puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Miyaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: gişekıbrıs.com
3: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Philips Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten çok heyecanlı bir sürece girdik. Girne Festivali 2026 sezonunun sanatçılarını, günlerini, tarihlerini, mekanlarını açıkladı. Detaylar Gişe Kıbrıs'ta, bence elinizi çabuk tutun. Çünkü geçtiğimiz sene yaşadığımız şeyi yaşamayalım. Özellikle Yıldız Tilbe bileti anında tükenmişti geçtiğimiz yıl. Bu sene de tükenmeden hemen yerinizi ayırsın derim. Biletler Gişe Kıbrıs'ta ve tabii ki de diğer sanatçılar Sıla, Buray, Fatma Turgut, Hayko Cepkin ve Duman konseri, aynı zamanda da birçok tiyatro düzenlenecek. Bütün hepsinin biletleri, detayları Gişe Kıbrıs'ta. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.
2: Asırlardır yalnızım.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Çeyrek asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bumkutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
2: Kim bilir, belki de sizsiniz.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
4: Süpermarket. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
5: Bike, always be with you.
6: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzet

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden tabii ki de devam ediyor olacağız. 13-16 arası bu frekansta buluşacağız. En güzel şarkılarla birlikte hafta sonuna birlikte hazırlanıyor olacağız. Şimdi sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.

0: yaptığınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi okul ödemelerinizde vade farksız, masrafsız 8 taksit kolaylığından yararlanabilirsiniz. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
4: Genç Yapı Market'te bu ay antrasit Buda heykeli.

0: kraliçesi.
1: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
0: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
1: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
1: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Cyprus Express Enerji ilk 5'i sundu. Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Çeyrek asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bunkutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
3: Kim bilir, belki de sizsiniz.
4: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
5: Yeni bir hibrit GLA 180, 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
6: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.

0: ölçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni. Yes.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi eczane, veteriner, pet shop ve seyri sefer ödemeleriniz

0: puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nearest Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearest Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey.
3: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
4: Şampiyonluk hikayesi Winsports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
3: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
2: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
5: Ülkemizin tescilli tek güzellik yarışmasının son güzellik kraliçesi
6: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
5: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
6: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
7: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Gir Nefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bunkutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
2: Kim bilir, belki de sizsiniz.
3: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran,

0: Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Cyprus Express Enerji ilk 5'i sundu. Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: destini çekecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda lounge hizmetlerinden ücretsiz faydalanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
3: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
4: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Nearest Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nearest Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
5: Digiturk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33.
1: Ülkemizin tescilli tek güzellik yarışmasının son güzellik kraliçesi
2: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
1: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
2: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı

0: hiçbir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Çeyrek asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bunkutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
2: Kim bilir, belki de sizsiniz.
3: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
4: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
5: Kıbrıs mağazalarında bu hafta seçili yatak odası ürünlerinde %30 indirim.

0: Digitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
1: Şampiyonluk hikayesi beIN Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
0: Digitürk Kıbrıs 444-77-33.
2: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Lux Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Bat. 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
3: Şampiyonluk hikayesi beIN Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
2: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
4: Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Ülkemizin tescilli tek güzellik yarışmasının son güzellik kraliçesi
2: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
1: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
2: Güzellikleri yaşa ve yaşat.

0: Bir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun.

kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Çeyrek Asırlık Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bungutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
1: Kim bilir, belki de sizsiniz.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Ülkemizin tescilli tek güzellik yarışmasının son güzellik kraliçesi
2: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
1: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
2: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Corinium'da

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bunkutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
2: Kim bilir, belki de sizsiniz.

0: El Siva 2 yanında hizmetinizde.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Philips Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Ülkemizin tescilli tek güzellik yarışmasının son güzellik kraliçesi
2: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
1: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
2: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.